duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Yavaşça acık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ayra. Yakalım mı yapmayalım mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54.
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda. Reklam.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 8 Eylül 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Her zaman olduğu gibi Hürriyet.com.tr'den başlayarak diğer haber portallarımızdaki son dakika gelişmelerini yavaş yavaş sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı

hastaneye kaldırıldığı aktarılmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılan, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vermiş. Detayları yine programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Kocaeli'nin Derince ilçesinde Ahbap Derneği deposunda bulunan çok sayıda yardım malzemesinin çürümeye ve kullanılamaz hale gelmeye bırakıldığı görüntülendi. Drone'la havadan görüntülenen depoda çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, bisiklet, elektrikli ısıtıcı ve tekerlekli sandalyelerinde aralarında bulunduğu malzemeler dikkat çekti deniliyor.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve onun oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de dün adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Her iki isim de ifadeye çağrılmıştı değerli dinleyenler. Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş uyuşturucu davası kapsamında tutuklanmıştı ve mahkeme karşısına çıktı Ateş. Savunmasında uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veys Ateş başlattı şeklinde ifade veren Mehmet Akif Ersoy'la cezaevinde karşılaştığını ve Ersoy'un kendisinden özür dilediğini, bu şekilde ifade vermek zorunda kaldığını ve helallik istediğini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanık Veys Ateş'in tahliyesine karar verdi deniliyor. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç için düzenlenen veda törenine sanat dünyasından çok sayıda dostu ve meslektaşı katıldı. 30 yıllık arkadaşı olan Emre Karayel'in "30 yıl yetmedi Serhat, yetmedi kardeşim, hakkın varsa helal olsun" sözleri duygusal anlara neden oldu. Kılıç'ın anma geçişi sırasında babasının gözyaşları da törene damga vurdu. Allah'tan rahmet diliyoruz değerli dinleyenler. Ve yine bir sıcak gelişme, Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğle saatlerinde başlamıştı yangın ve rüzgarın hızıyla yayılan yangınla mücadele gece saatlerinde de sürdü. Havanın kararması sebebiyle hava desteği olmadan yapılan çalışmalar alevlerin kontrol altına alınma çalışmalarını güçleştirdi. Dün ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 270 personelle müdahale edilmişti yangına. Saatler süren çalışma sırasında yangının enerjisi bir türlü düşürülemedi. Çünkü bölgede ciddi, kuvvetli bir rüzgar söz konusuydu. Bakalım bu sabah saatlerinden itibaren yangın söndürülecek mi? O bölgeden detayları yine sizlere aktaracağız.

0: Gündeme dair önemli haberleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal konut projesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projelerine ilişkin tarih verdi. Cumhurbaşkanı kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasından kısa önemli satır başlarını sizlere aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa programına. Radyonuzda El Nino'nun sonbahar boyunca daha da güçlenmesi beklendiği aktarıldı. Tahminler 2026-2027 El Nino'sunun son 80 yılı aşkın sürede kaydedilen en güçlü olaylardan biri olabileceğine işaret ediliyor. Detayları uzmanlar yorumlamış. Yine programımız esnasında önümüze geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz bu tarz haberleri. Nepal'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e yükseldiği belirtiliyor. Kayıp 4.996 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Sel sularının ve çamurun altında kalan bir evde mahsur kalan 60 yaşındaki bir kadının ise sağ olarak kurtarıldığı görüntülere yer verilmiş. Gerçekten bir mucize denilebilir. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı haberi yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 9 Eylül'de bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenleyecek denilmiş. Antalya Spor alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamış. Trump'tan tartışma yaratan isim değişikliği deniliyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti deniliyor. Tanju Özcan, baygınlık geçirdi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Özcan savunma sırasında kısa süreli baygınlık geçirdi deniliyor.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerinde detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Milli para yüzücümüz Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde 27.45'lik derecesiyle şampiyon oldu denilmiş, tebrik ediyoruz. Kırıkkale'de işçi servisiyle bir otomobil çarpıştı deniliyor. Akçakoca Alaplı yolunda korkunç kaza, Alaplı yolunda bir tır tarım aracı denilen patpatla çarpıştı. Tır yoldan çıktı, yaşanan trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı deniliyor. Özgür Çelik'ten Üsküdar seçimi öncesi dikkat çeken iddia deniliyor. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleri ve yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına götürüldüğünü öne sürdü. Çelik, şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul'un dışında bir noktaya onları, sırf akrabaları onlarla temas kurmasın, sırf aileleri onlarla temas kurmasın diye götürmüşler ifadelerini kullanmış. Böyle bir iddiası var Özgür Çelik'in, değerli dinleyenler. Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sidem Dedetaş, yapılacak seçim öncesi yayımladığı mektupta, "Vazgeçenler sizin vicdanlarınızın ve bizim kalbimizin yüküne mahkumdur. Bizler kimsenin kefareti değiliz" ifadelerini kullanmış.

AK Parti'ye geçen belediye başkanına meclisinde sert tepki deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı, AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e partisinden ayrılmasının ardından katıldığı ilk Tuzla Belediye Meclisi toplantısında tepki gösterdi. İnanlı seçimden sadece 2 yıl 4 ay sonra belediye başkanı kendisine oy veren 84.094 seçmenin arkasını döndü ve seçim sırasında rekabet ettiği parti olan AK Parti saflarına katıldığı ifadelerini kullanmış. Yine detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Veys Ateş ilk duruşmada tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy'dan uyuşturucu itirafı deniliyor. AK Partili isim seçim için tarih verdi, gerekçesini açıkladı denilmiş. Melik Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi, ifadeye çağrılmışlardı. Kendileri hakkında adli kontrol kararı verilmiş mahkemece değerli dinleyenler. Edirne Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Celal Demir ile yeni partili meclis üyesi Asım Uygüner arasında gerginlik yaşanmış. Bu haberin detayına çok fazla yer vermek istemiyorum. Mustafa Balbay o sözlerine açıklık getirdi. Her birinin ötekinden daha kötü olduğunu anlatıyorum denilmiş. Eski Fenerbahçeli'den Batrakov'a övgü deniliyor. Antalya'da orman yangını, çok sayıda ev tahliye edildi. Bir ev tamamen yandı. Detaylara yer vereceğiz. Binali Yıldırım operasyonu duyunca harekete geçti denilmiş. Çarpıcı kulis iddiası var. Bakan Murat Kurum tepki göstermişti. 26 katlı binanın müteahhiti Bakan Ersoy'la aynı masada deniliyor.

Evet, diğer haber başlıklarımıza göz atalım. Beşiktaş'ın İsrail ekibiyle oynayacağı maçın geri belli oldu deniliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Be'er Sheva ile kozlarını paylaşacağı maçın oynanacağı yerin belli olduğu iddia edildi. Karşılaşmanın stat ve şehri netlik kazandı deniliyor. Mücadelenin normal şartlarda Dolmabahçe'de oynanması planlanırken güvenlik gerekçesiyle bu ihtimal ortadan kalktı ve maçın Gürcistan'ın Batum kentine alındığı iddia edilmiş değerli dinleyenler. Etimesgut Belediyesi'nde uyuşturucu operasyonu deniliyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtiliyor. Sakaryaspor'da 5 futbolcu A takıma yükseltildi denilmiş. Ebola salgını deniliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3095'e yükseldi denilmiş. Edirne Belediye Meclisi toplantısında meclis üyeleri arasında gerginlik ve arbede yaşandı deniliyor. İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek ve en düşük semtlerinin açıklandığı haberi var. Rize'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu. Eylül'de kar yağdı Rize'nin yükseklerine denilmiş. Rusya'da da çığ felaketi yaşanıyor. Rusya'ya bağlı Kabardino, Balkarya Cumhuriyeti'nde bulunan Mizirgi Dağı'nda dün meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybetti. 6 dağcının kaybolduğu ve bu dağcılara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının başladığı aktarılmış.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu?

İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucuyla 4 milyon 34 bin 459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurmuş yine bir operasyon haberiydi. Önemli operasyonlara imza atıyor İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerimiz. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz görevlerinde. Gerçekten Türkiye'de artık başa bela denilen uyuşturucu ve sentetik uyuşturuculara karşı mücadele eden güvenlik güçlerimize hayırlı mesailer diliyoruz değerli dinleyenler. Bakan Tekin'den yer değişikliği açıklaması, öğretmenlerimizin mazeret durumunu gözettik denilmiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mazeret durumlarını dikkate alarak iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyurunun yayımlandığını açıkladı. Buna göre ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak, atamalarsa 18 Eylül 2026'da yapılacak deniliyor. İstanbul Büyükçekmece'de 12 katlı binanın 7. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü denilmiş değerli dinleyenler. Ankara'da ikinci başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. CHP ve Yeni Parti'nin adayı kazandı deniliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen ve 3'ü yurt dışında, biri kanser tedavisi gören ve 4'ü tutuklu olmak üzere bazı meclis üyelerinin katılmadığı seçimde CHP ve Yeni Parti'nin adayı Naki Demir 70 oy alarak ikinci başkan vekili seçildi deniliyor. Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 avukatla 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi denilmiş. Kırıkkale'de sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobille bir işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi. Kazada 13 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Düzce'de de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, artık yavaş yavaş haber turumuzu bu bölümle noktalayacağız değerli dinleyenler. İspanya Başbakanı Sanchez'den AFD tepkisi aşırı sağ geleneksel sağın onayıyla yükseliyor denilmiş. MHP'nin 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu yayımlandı deniliyor. Almanya Türk toplumundan aşırı sağcı AFD tepkisi insanların güvenliği güvence altına alınmalı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal konut ve yarısı bizden açıklaması deniliyor. Yeni parti lideri Özgür Özel, Avrupa şampiyonu olan Amedi Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak tebriklerini iletti denilmiş. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı hakkında uyuşturucu soruşturması başlatıldı deniliyor. Ahmet Davutoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede soruşturmaya konu edilen Eylül 2021'de Bingöl'de yaptığı konuşmasının arkasında durduğunu beyan etti. Davutoğlu ifadesinde kamu kaynaklarının kullanımı, nepotizm, liyakatsizlik ve belirli zümrelere tanınan imtiyazlar konusunda o gün ne söylediysem bugün de o sözlerin faili, sahibi ve savunucusuyum dedi. Üstelik o konuşmada yaptığım tespitler aradan geçen zamanda yaşanan gelişmelerle güncelliğini korumakla kalmamış, acı tecrübelerle doğrulanmıştır ifadelerini kullanmış. Adana'da orman yangını, Kara İsağlı ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor değerli dinleyenler. Arda Güler cezası nedeniyle Inter maçına çıkamayacak denilmiş. Dem Parti'nin MYK'sı belli oldu deniliyor. Şampiyonlar Ligi tarihinin rekorları denilmiş. Dursun Özbek'ten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ziyaret deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere baktığımızda bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 8 Eylül 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 9 Eylül Çarşamba sabahında haftanın tam ortasında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Şaban Konyar yaklaşık 22 gün Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Erbaa'da son yolculuğuna uğurlanarak yeğeni Büşra'nın yanına defnedildi. Tokat Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, mahalleler arası futbol ve 3-3 sokak basketbolu turnuvaları düzenleyerek gençleri spora teşvik etti. Futbol turnuvasında 10 takım 110 sporcu mücadele etti. Büyükler finalini Yazıcıoğlu SK kazandı. Minikler kategorisinde Süpernova şampiyon oldu. 3-3 sokak basketbolunda ise Perakende SK şampiyonluğa ulaştı. Turnuva boyunca 13 takım 123 sporcu yer aldı. Yazıcıoğlu, sportif etkinliklerin mahalle kültürünü güçlendirdiğini ve benzer etkinliklerin süreceğini belirtti. Aileler ve taraftarlar karşılaşmalarda takımları destekledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı Almanar kanalının muhabiri Ali Şabib, İsrail'in Nebatiye çevresine düzenlediği hava saldırısında canlı yayın sırasında hedef alındı. Saldırıda yaralanan Şabib hastaneye kaldırıldı, yayın kesildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski belediye başkanı Melih Gökçe'nin oğlu Ahmet ve gelini Hülya Gökçe'yi yurt dışı yasağıyla serbest bıraktı. Şüpheliler şirketlere kayıt dışı para aktarımı iddiaları kapsamında ifade verdi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerinde fiyat etiketi denetimlerini artırdı. 4800 işletmede 1 milyon 400 bin ürün kontrol edilirken fahiş fiyat ve etiket ihlali yapanlara 42 milyon lira ceza kesildi. Hükümetin orta vadeli programına göre 2026 enflasyonu %28,4 tahmin edildi. SSK ve bağ kur emeklileri %9, memur emeklileri %7 zam alacak. En düşük emekli maaşı 25.671 lira olacak. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki M.Y.Y. imam nikahlı eşi E.Ş. ile tartıştıktan sonra konteyner kentte eşi, öz kızı, üvey kızı ve bacanağına palayla saldırdı M.Y.Y. Suç aletiyle yakalandı, yaralıların durumu iyi.
1: Spor.
2: Bursa Spor 1. Lig 6. haftasında deplasmanda Manisa FK'yı 2-1 yendi. Keleci İhanaço 2 gol atarak galibiyeti sağladı. Manisa FK'nin tek golü Çeykne Silla'dan geldi. Galatasaray'da Osimhen sakatlanınca Okan Buruk Leao'yu forvette oynatmalı, takım kompakt oyunla Sporting Lisbon karşısında dirençli olmalı, Osimhen'in etkisi büyük. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olayitan geçen sezon Göztepe'den transfer edilerek performansıyla piyasa değerini 1,2 milyondan 7 milyon avroya yükseltti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6846 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Hafif yağmur görülecek. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Yağış yok. En yüksek sıcaklık 19 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbet iki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hande Yener'le yaptık. Alt dudak radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hadiseyle devam ediyoruz. Prenses, hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: entelektüel durumunuz ne olursa olsun şu 9-8'in hayatımızda yeri başlıyor. Hoppa! Mabel Matiz, Hale İlim Radyonuzdaydı. Namütenay Muhabbet devam ediyor.
1: Bilsin muhabbet bağında yüzelim.
0: Efendim, sosyal medyanın en merak edilen sorularından bir tanesiymiş. Sivaslılar el ele tutuşsa Türkiye'nin çevresini sarabilir mi diye. Var mı efendim aranızda Sivaslı dinleyenlerden? Soralım sizlere de. El ele tutuşsa bütün Sivaslılar Türkiye'nin çevresini sarabilir mi? Bir defa şunu merak ediyorum ben, bunu kim merak etti? Cevabını bulmuşlar. Milletin işi gücü yok yani, uğraşıyor. Sosyal medyada veri odaklı içerikler üreten Veriseli hesabı. TÜİK verilerinden yola çıkarak eğlenceli ve merak uyandıran bir hesaplamaya imza attı. Türkiye genelinde nüfusa kayıtlı yaklaşık 2 milyon Sivaslı'nın el ele tutuşması halinde ülke sınırlarını sarıp saramayacağı sorusu ortaya çıkan şaşırtıcı rakamlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gördünüz mü efendim bunu? Yani karşınıza çıktı mı böyle bir şey sosyal medyada? Yapılan sıra dışı matematiksel simülasyona göre nüfusuyla dikkat çeken Sivaslılar devasa bir insan zinciri oluştursa bile, yani 2 milyon Sivaslının hepsinin el ele tutuştuğunu düşün. Öyle canları sıkılmış. Ancak ülkenin dörtte birini kaplayabiliyor. Maalesef cevap beklenen gibi çıkmadı. Neden peki böyle? Paylaşılan analizde Türkiye kütüğüne kayıtlı yaklaşık 1 milyon 980 bin Sivaslı nüfusu temel alındı. Kişi başı kol açıklığı ve mesafe için ortalama 1,5 metrelik bir boşluk varsayımı üzerinden yapılan hesaplamada tüm Sivaslıların el ele tutuşmasıyla toplamda 2.969 kilometrelik devasa bir insan zinciri oluşacağı belirtildi. Yani doğudan batıya doğru uzan. Ama işte 1,5 metre olunca yetmiyor. Kıyılar dahil edildiğinde Türkiye'nin toplam çevre uzunluğunun 11.086 kilometre olduğuna dikkat çekilen analizde oluşturulan Sivaslı zincirinin ülkenin çevresinin yalnızca %26.8'ini kapatabildiği ortaya çıktı. Bunu kim merak ettiyse muhtemelen hayal kırıklığına uğradı. O kadar az mıymış ya? İstanbul Boğazı'ndan başlayıp doğuya doğru ilerleyen zincir kıyıları ve kara sınırlarını tam tur tamamlayamadan kalırken Türkiye'nin etrafını kesintisiz olarak sarabilmek için en az 7.4 milyon kişiye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Yani yine bir İstanbul'dan yardım alacağız. Yani İstanbul'dan derken şimdi İstanbul'a baktığın zaman da İstanbul'da ki İstanbullu oranı İstanbul'a sonradan göç edenler kadar yoğun değil. Bunu biliyoruz zaten. Daha çok yani nüfusun büyük bölümü dışarıdan gelenler oluşturuyor doğal olarak, ama olsun. Hani böyle yan illerden, çevre illerden falan destek ancak alınacak ki ne kadar 7.4 milyon kişiye ihtiyaç var. Ankara'dan da alınabilir. Hani böyle birkaç böyle yakından falan bir denemek lazım bunu. Hani maksat sosyal medyada viral olmak mı? Viral olmak. Bak görsen viral olmak nasıl viral olmak. O yüzden sevgili Sivaslılar kusura bakmayın efendim, yetmemiş, sayı yetmemiş. En az 7.4 milyon nüfusa kayıtlı Sivaslı olması gerekiyor.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Kulaklarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Karma Serdar Ortaç radyonuzdaydı. Efendim, yapay zeka hayatımızın her alanına hakim artık biliyorsunuz. Yapay zekasız iş yapamıyoruz. Yapay zekasız evden çıkamıyoruz. Hani artık önceden mesela Google'da arama yapardık, o da bitti. Direkt merak ettiğimiz herhangi bir şeyi yapay zekaya soruyoruz. Son zamanlarda bilmiyorum farkınıza varıyor mu veya sadece bana mı bu gıcıklığı, bu Gemini mesela tuhaf tuhaf cevaplar vermeye başladı. Mutlaka bir düzeltme yapmak gerekiyor. Mesela bir şey soruyorsun, işte bununla ilgili bana bilgi yaz diyorsun, yazıyor, sonra bu tekrar bir sormak gerekiyor emin misin diye. Emin misin diye sorduğun zaman aa evet yanlış yazmışım diye tekrar düzeltiyor, tekrar yanlış yazıyor. Mesela bir şeyde yanlış yaptığı zaman Gemini'den bahsediyorum sadece. Bak ChatGPT falan değil, onu bilmiyorum nasıl olduğunu. Yani o aynı performansı gösteriyor mu hatalarda? Bak Gemini bir kere hata yaptığı zaman otomatiğe bağlıyor. Bak tekrar sor, tekrar yanlış bilgi veriyor. Evet, yapay zekasız yapamıyoruz. Evet, hayatımızın maalesef önemli gerçeklerinden bir tanesi şimdi. Tamam, eleştiriyoruz eleştiriyoruz ama onunla olmuyor, onsuz da olmuyor ne yazık ki. Fakat biraz mantıklı kullanmak gerekiyor bazı şeylerde. Kullanmadığın zaman, bak ki kullanmamışlar.

harfiyen uygulayan acemi grup 4322 metre yükseklikte mahsur kalarak felaketi yaşadı. Mesela bunu merak ediyor olabilirsin. Bak bu çok doğal. Yapay zekaya sorsak nasıl bir yol gösterir acaba veya ne gibi hani tavsiyelerde bulunur diye merak edebilirsin. Merak et, sıkıntı yok. Bunu sor, onda da sıkıntı yok ama hazırlarken sen ekipmanlarını veya yolunu işte nasıl gideceğim diye normal bir bildiğin yolu kullan. Bunu da test et arada yani. Bunu düşünmek çok zor bir şey değil. Bak ben buradan düşünebiliyorum bunu ya. Kaliforniya'dan yola çıkan 3 arkadaş zorlu dağ tırmanışının rota seçiminden zamanlamaya, yanlarına alacakları malzemelerden su miktarına kadar her adımı yapay zeka uygulamalarını danışarak planladı. Ancak dijital aklın hafif ekipman ve az yiyecek tavsiyesi dağda tam bir felakete dönüştü. Abi gidip gelirsiniz ya 2 güne. İhtiyaç duymaları gerekenden çok daha az su ve gıda ile 2560 metredeki kamp alanından yola çıkan grup, zamanlama hesabının da tutmamasıyla zirveye ancak akşam saatlerinde ulaşabildi. Zirveye varış saati gecikince dönüş yolunda havanın kararmasıyla büyük bir panik yaşandı. Güvenlik sınırlarını aşan ve kararan havada rotayı şaşıran dağcılar, dikliğiyle bilinen Mud Creek Kanyonu'na sürüklendi. Kayalık alanda yönlerini tamamen kaybeden gruptan bir kişi düşerek dizinden ağır yaralandı. Onu da şey yapsaydınız mesela şeyde dağda dizinden yaralanan dağcıya nasıl müdahale edilir diye. Sorabilirdiniz. Kurtarma ekipleriyle telefonla irtibat kursalar da verilen talimatları uygulayamayarak geçilmez bir kanyonda mahsur kaldılar. Yaralanma ve dondurucu soğuk nedeniyle geceyi kanyonda çaresizce geçiren 3 arkadaş ancak ertesi sabah bölgeye ulaşan profesyonel ekiplerce kurtarıldı. Onlar yapay zekaya sormadan gitmişler, kurtarmışlar. Sağ salim kurtarılan dağcılar polise verdikleri ifadede en büyük hatalarının yapay zekanın talimatlarına körü körüne uymak olduğunu itiraf etmiş. Yani bu bir ders olmuş diyeceğim ama evet bu bir ders olmuş, ayrı bir şey, çok sağlam bir ders olmuş. Ama hani buraya kadar getirmemek gerekiyor işi.

İzel Ercan neredesiniz? Radyonuzdaydı. 90'ların başına kadar gittik. Hanımlar beyler, Namit Unay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Ve dolandırılıyoruz. Yani genel olarak dolandırılıyoruz. Bunun önüne geçemiyoruz efendim. Bu defa sahte e-devletle büyük tuzak denmiş. Konya'da yaşayan N.İ.Ö. yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 50 bin TL idari para cezası aldığını iddia eden dolandırıcıların hedefi oldu. Bir defa zaten yasa dışı bahis oynamıyorsanız bundan dolayı bir telaş durumuna düşmenize gerek yok. Ki oynuyorsanız muhtemelen oynuyorsunuz. Çünkü biliyorlar adamlar, yani bu bilgileri alıyorlar. Bu işte gerek veri tabanları var bunların, bu nedir o işte bahis çetesi mi demek lazım bilmiyorum artık. Bütün bilgiler orada yayılıyor bir daha. Ne demişler efendim? Güven kazanmak isteyen şüpheliler kurbana e-devlet görünümü verilmiş sahte bir site üzerinden ceza ekranı izletti. Bak abi, güven bize vallahi ya, ceza var ya. Var abi, bak al sana ekran görüntüsü abi, bak. Bak yazıyor işte orada. Oynamışsın. Dolandırıcılar korkuya kapılan mağdurdan parayı acilen belirtilen IBAN'a yatırmasını istedi. Neden peki? Tamam. Şimdi bak, 50 bin lira idari para cezası almışsın diyelim. Bir, bu artık senin devletle aranda olan bir şey. Yani cezayı almışsın değil mi? Bu cezayı sana kesen devlet. Hani bundan sonra bu nedir? Bunlar muhtemelen avukat falandır. Yani sahte avukat, ya avukat derken sahte avukattır. Şimdi ben oraya mesela niye para göndereyim? Giderim. Devlete öderim eğer herhangi bir cezam varsa. Mesela hani trafik cezası alıyoruz diyelim. Ben bunu kalkıp üçüncü şahıslara ödemiyorum. Giriyorum internet üzerinden. Ödüyorum, geçiyorum yani. Hani niye birisinin hesabına para göndereyim ki? Abi sen uğraşma, bak sen bize gönder. Şimdi bak bu iş böyle uzun. Şimdi bak, e-devlete gireceksin. Oradan internet vergi dairesine geçeceksin falan filan. Oradan kredi kartını, hiç uğraşma. Sen bize IBAN gönder, IBAN'dan gönder. Biz sana bak yatıracağız bu makbuzu da göndereceğiz. Ya bak, al ekran görmüşsün abim, güzel şey. Güzel abim. Dolandırıcılar korkuya kapılan mağdurdan parayı acilen belirtilen IBAN'a yatırmasını istedi. Şüphelenen N.İ.Ö. Güzel, şüphelenmesi güzel. Transferi yapmadan önce avukatına danıştı. Avukat zaten söylemiştir abi saçmalama diye. Avukatın evrakların tamamen sahte olduğunu söylemesi üzerine mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Yöntemle ilgili açıklamalarda bulunan avukat Mehmet Fatih Soylu, müvekkilimizden Masak Uyap adı altında faaliyet gösteren masakuyap.org isimli internet sitesine giriş yapması istenmiş. Siteye girdiğinde e-devlet ekranını andıran sahte bir arayüz çıkıyor. Bak, masakuyap.org, buraya girersen. Merak edip girenler vardır şu an, o da ayrı. E-Devlet bilgilerini girmesi istenmekte ve gerçek bir adli makam tarafından verilmiş izlenimi oluşturacak şekilde mahkeme kararı gösterilmektedir. Bu yöntem vatandaşın paniğe kapılıp para gönderilmesine yönelik çok tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemi dedi. Uyanık olmak gerekiyor işte. Her defasında hep bunu söylüyoruz. Yani maalesef bu sahte siteler olsun veya böyle ceza bildirimleri olsun. Bir defa zaten dediğimiz gibi oynamıyorsan zaten hani panik yapmana gerek yok. Oynuyorsan da bu işin ceza kısmı bu şekilde olmaz. Yani olur, ceza gelebilir. Ama hani abi sen bizim gönderdiğimiz IBAN'a göndersen orada indirim de yaparız. Bu şekilde olmaz yani bu.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Gülşen itaat yok, radyonuzdaydı. Şimdi önümde bir fotoğraf var ama bu fotoğrafı nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Haberin fotoğrafı. Efendim Aydın'da meydana geliyor olay. Görenler gözlerine inanamadı. Ama inanılacak gibi değil. Efendim. İneğin peşinden koşan boğa. Az çok anlamışsınızdır. Ortalığı birbirine kattı. Yetmedi, evin çatısına uçup tavanda asılı kaldı. Düz duvara tırmanmak. Örnek şekil bir A. Ama ikisi de orada galiba. Çatıda asılı kaldı. Tabii inek de orada, boğa da orada. Efendim ilginç olay Kırcaklı köyünde Ali Aldemir'in evinde meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, abi kontrolsüz de serbest bırakmayacaksın. Bir tane vardı böyle video, izlediniz mi onu? Mutlaka görmüşsünüzdür. İneklerin arasına bir tane boğa salıyorlar. İnekler boğayı inceliyor. Boğa şöyle dönüp kameraya bir bakışı var. Böyle mö diye bağırışı. Hani şey gibi orada yani. Yüzünde vatan gülüşü derler ya. ne demiştik? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir. İneklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa bir ineğin peşinden koşarken... Ne gelirse başınıza bundan geliyor ya. Bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Yani o anı anlatırken bir taraftan gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Boğanın koşuşu, ineğin kaçışı, bunların düşüşü, çatıya düşüşü. Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa, yarısı evin içinde, sırtı da çatının üzerinde askıda kaldı. Askıda boğa uygulaması efendim, ihtiyacı olan. Ha bu tamam, tek fotoğrafmış. Ben inek de orada sandım da bu boğa. Şey, fotoğrafı birleştirmişler. Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri, evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Anlatması da zor. Arıyorsun 112'yi. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Acil bir durum vardı ama buyurun, sağlık mı? Evet sağlık efendim. Nedir konu? Boğa. Nasıl yani? Efendim boğa ineğin peşinden koşarken hızını alamıyor. Bizim çatıya düşüyor. Bacakları şu an sarkıyor efendim aşağı doğru. Evet efendim, sadece bacak. Yani onu anlatmak da zor yani. Neyse, bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evle çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı. Ben itfaiyecilere üzülüyorum. Yani adamların asil görevi yangın söndürmek. Çok kutsal bir görev, çok zor bir görev. Bir alkış gönderelim hepsine hatta. Hakikaten zor bir görev ama yangın olmadığı zamanlarda da böyle bir ne kadar tuhaf iş varsa itfaiyecilere yaptırıyorlar.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde toplanan yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla 6 tır dorsesi satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ise aylık 12 bin lira bakım masrafı gösterilen dorselerin dernek tarafından hiç teslim alınmadığını söylediği öğrenildi. Spor. Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haber.

hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, sizlerin Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Elif Kaya radyonuzdaydı. Şöyle eskilerden çok da güzel bir cover oldu, güzel bir düzenleme oldu. Karanlık Dünyam radyonuzdaydı ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Nazan Öcal radyonuzda atıyorsun.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

toz pembe radyonuzdaydı. Efendim, pekala. Bir bakıyorum haberlerde neler var neler yok diye. Milyoner sandığı kocasının gerçek serveti şaşırttığı... Ne kadar, bir dakika, ne kadarlık bir dolandırıcılık olmuş? Önce bir ona bakalım. Bak, Andrews, koca Andrews, Prisa bir kripto cüzdanında 50 milyon dolar bulunduğunu söylüyor. Sonra hesaba ulaşmışlar, sadece 3 dolar çıkmış. Bildiğin nitelikli dolandırıcılık yani. Şimdi kadın haklı. Bak buradan mesela bunu sosyal medyaya ver bu haberi. Genelde hep böyle şey, kadın aleyhine konuşurlar işte. Her şey para mı kardeşim, aşk mı önemli, para mı, yani bu zaten ilk virajda dönmüş falan filan, bir sürü kadına yürürler. Her şey para değil ama çok şey para, bu bir. İkincisi, burada kandırma var yani. Adam en baştan desek ya ben de 3 dolar 3 dolar var ama nasıl yapsak ki bunu diye. En başta söylese tabii, en başta olmaz da en azından bu kadar böyle uğraşmazlar, böyle evlilik mevlilik falan filan. Hani iş oraya kadar gelmez diye düşünüyorum ben de. İngiltere'de meydana geliyor efendim olay. Şöyle bakalım yine detaylara. Katy Price 8 ay önce evlendi. İş insanı Lee Andrews'tan boşanma kararı aldı. Andrews'un milyonlarca dolarlık serveti olduğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı öne sürülürken, Prince'in yaptığı inceleme sonrası öğrendikleri evliliğin sonunu getirdi. Ben burada şey, yani sen parası için evlenmişsin adamla. Hak ediyorsunuz. Böyle sosyal medyada bizimkiler coşarlar yani. Hepsi aşk insanı olduğu için. Özellikle Facebook'ta. Ondan sonra kadına da mesaj göndermeye çalışırlar ama. Katie iyi günler. Bir de şeydir, çok güzel bir hanımsınız. Facebook yürüyüş modelleri bunlar. İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie, 8 ay önce evlendiği iş insanı Lee'den boşanma kararı aldı. Katie'nin eşinin milyonlarca dolarlık serveti olduğu yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öğrenmesinin ardından evliliği bitirme kararı aldığı öne sürdü. Peki soralım mı size şöyle bir riskli soru? Böyle severek evlendiniz. Hani geç parayı pulu. Tamam hani paralı biri ama severek evlendiniz yani. Böyle bir şey çıktı ortaya, ne yaparsınız? Hani bankada mesela biz şey şöyle söyleyeyim. Hatta 50 milyon lirası olduğunu söyledi. Bir dakika, 50 milyon dolar mıydı? Çok da uçmayalım rakamlarda. Onu unuttum ben. Tamam, 50 milyon dolarmış. Yani evet, tamam hadi o 50 milyar desin. Biz 50 milyon diyelim. 50 milyon lirası var. Sonra bakıyorsunuz bankaya. 3000 TL. çıkıyor. Ama severek evlenmişsiniz yani bak. Tamam hani paralı pul ama. Ne yaparsınız? Bu nasıl bir hayal kırıklığı olur? Bence boşanır yani. İddiaya göre Lee, Katie'ye bir kripto cüzdanında 50 milyon dolar bulunduğunu söyledi ve hesaba erişilebilmesi için gerekli şifreyi verdi. Adam açık oynamış esasında burada yani bak. 50 milyon dolar var, istersen sen de git bir bak. Yok hayatım ne bak, ya bak sen. Olur mu canım o para? Senin paranı ileride birikimlerimiz için kullan. Bence bir bak. ne demiştik ha? Hesaba erişebilmesi için şifreyi de vermiş ancak Katie'nin hesabı bir finans uzmanına inceletmesiyle gerçek bambaşka çıktı. Nasıl yani? Tamam, kadın bakmış görmemiş mi? Kripto cüzdanında yaklaşık 3 dolar olduğu tespit edildi. Hesabın geçmiş işlemleri de incelenirken cüzdana bugüne kadar giren en yüksek miktarın Mart ayında 14.490 dolar olduğu. Ve bu paranın aynı gün başka bir hesaba aktarıldığı öne sürüldü. Bir de bir sürü arka planda karanlık işler var. Lee hakkında geçmişte farklı kişileri dolandırdığı yönünde çeşitli iddiaların bulunduğu belirtildi. Ah be ablam, insan hiç araştırmaz mı? Bak uğraştırıyorsun şimdi. Bak eski nişanlısı da Lee hakkında polise başvurduğunu açıklarken,
Kendisine yapılan evlilik teklifi organizasyonunun Katie için neredeyse birebir tekrarlandığını öne sürdü. Adam yolu bulmuş. Taktiği biliyor. Yürüyeceği noktayı biliyor. Lee'nin geçmişte Cambridge Üniversitesi'nde mühendislik doktorası yaptığı, diplomatik pasaporta sahip olduğu ve ne Chelsea Futbol Kulübü'nü satın aldığı gibi çeşitli iddialarda bulundu. Oho. Abi sadece bir dolandırıcı değil, biraz da deli. Ancak bu beyanların bazılarının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı öne sürüldü. Mesela bak, diplomatik pasaportu bilemem. Cambridge Üniversitesi'ni bilemem doktora yaptığını. Ama mesela Chelsea yapıp almadığını bilirim. Abi Chelsea bu yani. Araplar bile deli gibi peşinde koşuyor. Sen hala diyorsun ki. Neyse, boşanmış, kurtarmış yani. Sadece bir düğünle 8 aylık bir evli kalarak efendim oradan paçayı kurtarmış. Geçmiş olsun.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: dönmüş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mustafa Sandal, Ay'a Benzer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Cenay'ı muhabbet devam ediyor Türkiye'nin yeni şarkılarıyla. Siz yine de bir yere giderken aman dikkatli gidin yolda olanlar. Hani bekle geliyorum aşkım, işte ne bileyim o izin verirse gelirim falan filan. Mümkünse efendim kullanmış olduğunuz araç dört tekerlekli ise dört teker üzerinde. İki tekerlekli ise iki teker üzerinde gidin. Yani dördü ikiye düşürmeye, ikiyi bire düşürmeye çalışmayın. Biri çalışmış, 117 bin lira kitlemişler. Gayet güzel ama fotoğraf da havalı yani. Instagram'da falan bayağı like almıştır. Gerçi bunlar daha çok TikTok'ta gidiyor değil mi? Yani Instagram'da da gidiyor ama bu tipleri daha çok TikTok'ta görüyoruz. Efendim tek teker şovuna 117 bin lira ceza. Şimdi ben hiç bu gibi şeylere üzülmüyorum.

aman yarabbi bu nasıl bir erkek diyor musunuz efendim? Hani böyle bir aşık olma, bir hoşlanma, bu nasıl çılgın gibi bir takım hisler oluyor mu? Bunu hep merak ederiz. Veya işte böyle bunlar egzoz falan patlatırlar ya arada böyle geçerken falan özellikle. Bu modeller bunu yapıyor. Hani öyle mesela duyduğun zaman la o nasıl bir egzozdu öyle değil. Oluyor mu efendim böyle şeyler? Samimi soruyorum bunu. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmış bu çılgın genç sürücü arkadaş. Tabii trafik denetleme büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada çok da zorlandıklarını sanmıyorum. Plaka kabak gibi ortada çünkü. Recep Burhan A'nın motosikletle akrobatik hareketler yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu tespit etti. Dediğim gibi bunu tespit etmek çok zor bir şey değil. Yani her şey ortada. Sürücü Recep Burhan A'ya 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası kesilirken motosikleti ise 90 gün trafikten men edildi. Tabii bu cezalar bence hep onu söylüyoruz. Bakın yeri geldi tekrar söylüyorum, söyleyelim. Sadece bu şekilde bırakılmamalı. Hadi burada mesela biraz daha kendine zarar verecek de. Ama ne olursa olsun mesela işte bu yolda makas atanlar, ondan sonra haldır huldur gidenler falan filan. Bence bunlara cezada şu da düşünülmeli. Hep onu söylüyoruz. Cinayete teşebbüs. Ağır gibi gelebilir bu durum. Ama hiç de öyle değil. Sen orada makas atıyorsun. Haldır haldır böyle acayip hızlı geçiyorsun. Bir direksiyonu kaybetsen, kontrolü kaybetsen orada suçsuz yere belki bir insanın yaralanmasına, ölmesine sebep olacaksın. Hal böyle olunca sadece trafik kuralını ihlal etmekten ceza kesilmesine benim gönlüm tam razı olmuyor açıkçası. Bir de buna ekstradan ne kadar varsa kesilecek ek ceza. Hani ne bileyim ödenmemiş vergilerden tut. Elektriklerin kayıp kaçak ceza bir şeylerine kadar. En az bunlara yükle onları yani. Bana yükleme bari. Neyse 117 bin lira para cezası motorda gitmiş. Ne kadardı? 60 gün mü demişti motosikleti almışlar. 90 gün. O zaten bir de onun ekstra masrafı çıkacak. Muhtemelen böyle bırakıldığı zaman da pek eğer çok değerli bir şey değilse, motosiklet değilse genelde bırakıyorlar zaten orada bir daha. Yedeğiminde kalıyor, çürüyor, gidiyor.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Akçalı demesinlerle radyonuzdaydı. Namit'in ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Efendim sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Radyomuzun sevgili dinleyiciler, hemen onda bir hatırlatayım sizlere. Ve şimdi Elif Karlı dinliyoruz. Ya Herru Ya Merru.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Efendim kadın kıyafetleriyle altın ve döviz çaldılar. Niye burada bir cinsiyeti ayrımı var? Erkek kıyafetiyle yapılsa mesela bu haber değeri taşımıyor mu? Kadın kıyafetleriyle altın ve döviz çaldılar. Kim bunlar? Avcılar'da kadın kıyafetleri giyerek girdikleri binanın ikinci katındaki daireden yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Erkek mi, erkekler miymiş peki? Onu merak ediyorum. Şimdi sen kadın kıyafetini diyorsan, kadın soyguncuysa tabii mantık olarak baktığımızda, düz mantıkta kadın kıyafeti giyer. Erkek olan da erkek kıyafeti giyer. Eğer erkek olan kadın kıyafeti giydiyse işte o orada haber değeri olur. Kıyafetin. Ay, olay Gümüşpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş. Edinilen bilgiye göre saat 18 sıralarında işten dönen Fatoş Yılmaz ve eşi evlerinin kapısını açmak istediklerinde kapının kilitli olmadığını fark etti. Öyle bir kaynar su tepeden boşalmıştır aşağı doğru. Vallahi Allah korusun ya. Kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığını gören çift, eve girdikten sonra altın ve dövizleri sakladıkları yatak odasındaki bazayı kontrol etti. Tabii ilk bakılacak yerlere koymuşlar. Şimdi bunu mesela zaman zaman konuşulur, hani evde nereye konur, nereye konmaz diye. Genelde daha çok böyle tatile gidileceği zaman bunlar daha bir ince düşünülür, ama sadece o zaman değil, her zaman böyle hassas olmak lazım. Bazaya koyarsan o bazaya bakarlar. Gerçi bakmadıkları yer de yok bunların da. Ne demiştik? Evet, yatak odasındaki bazayı kontrol ettiler. Birikimlerini yerinde bulamayan Yılmaz çifti durumu polise bildirdi. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde kadın kıyafeti giyen, evet beklediğimiz gibi olmuş, iki erkeğin binaya girdiği ve 20 dakika sonra çıktığı görüldü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İyi, güvenlik kameralarından zaten eşkaller az çok belli. Hani bunların muhtemelen daha önceden zaten kayıtları vardır. Ha, şu ileridekiler mi? Fotoğraf koymuşlar, evet. Kapşonlu mapşonlu giymişler de fark etmez. Oradan bir kere bunları hafızaya aldıklarında bu kamera olmaz, ikinci kamera olmaz, üçüncü kamerada bunlar mutlaka suratını açar zaten. Gel şimdi suratını açmayabilir şimdi o kıyafetle gezerken de. Bizim sakallar, bıyıklar var altta. Neyse, inşallah yakalanırlar diyelim.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Şaban Konyar yaklaşık 22 gün Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Erbaa'da son yolculuğuna uğurlanarak yeğeni Büşra'nın yanına defnedildi. Tokat Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, mahalleler arası futbol ve 3-3 sokak basketbolu turnuvaları düzenleyerek gençleri spora teşvik etti. Futbol turnuvasında 10 takım 110 sporcu mücadele etti. Büyükler finalini Yazıcıoğlu SK kazandı. Minikler kategorisinde Süpernova şampiyon oldu. 3-3 sokak basketbolunda ise Perakende SK şampiyonluğa ulaştı. Turnuva boyunca 13 takım 123 sporcu yer aldı. Yazıcıoğlu, sportif etkinliklerin mahalle kültürünü güçlendirdiğini ve benzer etkinliklerin süreceğini belirtti. Aileler ve taraftarlar karşılaşmalarda takımları destekledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı Almanar kanalının muhabiri Ali Şabib, İsrail'in Nebatiye çevresine düzenlediği hava saldırısında canlı yayın sırasında hedef alındı. Saldırıda yaralanan Şabib hastaneye kaldırıldı, yayın kesildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski belediye başkanı Melih Gökçe'nin oğlu Ahmet ve gelini Hülya Gökçe'yi yurt dışı yasağıyla serbest bıraktı. Şüpheliler şirketlere kayıt dışı para aktarımı iddiaları kapsamında ifade verdi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerinde fiyat etiketi denetimlerini artırdı. 4800 işletmede 1 milyon 400 bin ürün kontrol edilirken fahiş fiyat ve etiket ihlali yapanlara 42 milyon lira ceza kesildi. Hükümetin orta vadeli programına göre 2026 enflasyonu %28,4 tahmin edildi. SSK ve Bağ kur emeklileri %9, memur emeklileri %7 zam alacak. En düşük emekli maaşı 25.671 lira olacak. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki M.Y.Y. imam nikahlı eşi E.Ş. ile tartıştıktan sonra konteyner kentte eşi, öz kızı, üvey kızı ve bacanağına palayla saldırdı M.Y.Y. Suç aletiyle yakalandı, yaralıların durumu iyi. Spor. Bursa Spor 1. Lig 6. haftasında deplasmanda Manisa FK'yı 2-1 yendi. Keleçi İhanaço 2 gol atarak galibiyeti sağladı. Manisa FK'nin tek golü Çeykne Silla'dan geldi. Galatasaray'da Osimhen sakatlanınca Okan Buruk Leao'yu forvette oynatmalı, takım kompakt oyunla Sporting Lisbon karşısında dirençli olmalı, Osimhen'in etkisi büyük. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olayitan, geçen sezon Göztepe'den transfer edilerek performansıyla piyasa değerini 1,2 milyondan 7 milyon avroya yükseltti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6.846 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Hafif yağmur görülecek. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Yağış yok. En yüksek sıcaklık 19 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Yılların şarkısı Candan Erçetin Hangi Aşk Acil radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Ve bakınız, açılmayan kapıyı zorla açınca 100 yıllık evin beklenmeyen özelliğiyle karşılaştı. Peki daha önce kimse merak etmemiş mi bunu ya? 100 yıllık bir ev var, sen bunu satın alıyorsun falan filan, neyse. Bir kapı var. Bak, 1919 yapımı dairesindeki açılmaz denilen Fransız kapıları. Merakına yenik düşüp zorlayan genç kadın, evi alıyorsun bile diyor ki açılmaz o kapı. Abi ev benim, açarım. Açamazsın ya, açılmaz yani, o öyle şey o. Ev yıkılır Allah korusun. Kadın merak etmiş, ben bunun parasını verip aldım mı? Aldım. Ben bu kapıyı açarım kardeşim. Arkasında unutulmuş bir tarih buldu. Yıllardır kilitli kalan kapının ardındaki sürpriz sosyal medyayı salladı. Ben zaten bak, böyle bir şey olsa ben merakımdan uyuyamam ki. Düşün, bir ev alıyorsun, orada bir kapı var, diyor ya bu kapı açılmıyor falan filan. Hani bu böyle şey, dekor olarak yapılmış ama bir kapı var yani, arka tarafa bir giriş geçiş belli. Ohio'da yaşayan Kelly Steck, 1919 yapımı tarihi bir daireye taşındığında ev sahibinden yemek odasındaki Fransız kapıların çalışmadığı ve açılmadığı bilgisini aldı. Kapıların ardında basit bir duvar olduğunu söyleyen, düşünen Steck, anahtarları alır almaz merakına yenik düşerek kapıyı zorladı. Demek ki açılıyormuş bak. Açılan gizemli kapıların arkasında çıkan şey ise genç kadını şaşkına çevirdi. Kapıları açtığında arkasında sıradan bir duvar değil, yıllar öncesinden kalmış ve unutulmuş katlanabilir bir Murphy yatak bulan Steck, o anları sosyal medyada paylaştı. Tamam, ben de daha bir şey, hani böyle külçe, böyle altın, efendim mesela bir kasa içinde paraların olduğu. Kısa sürede viral olan videonun ardından açıklama yapan genç kadın, tahmin edebileceğim en son şeydi. Valla ben de biraz evet. Benim de biraz hayallerim yıkılmadı değil şu an. Biraz temizlikle harika bir misafir yatağına dönüştü ifadelerini kullandı. Bu mu yani, hiç arasına falan sıkışan böyle altın maltın, ne bileyim sikka falan bir şey yok mu ya? Ablam biraz daha kurcala sen onu. Tarihi dairenin tek gizemi katlanır yatak değildi. Kelişteki temizlik sırasında evde dikkat çekmeyen başka detaylar da keşfetti. Bak, 1919'dan beri ev piyasada. Arada başka birileri alıp satmıştır mutlaka. Kimse bakmıyormuş, bakmamış be bak. Eğilebilir patates kutusu. Bu mu ya? Mutfakta sıradan bir dolap kapağı gibi görünen yapının dışarı doğru eğilen özel bir sebze saklama alanı olduğu ortaya çıktı. Yine define çıkmış. Bir define falan filan, bir sandık mandık yok mu bir şey ya? Orijinal 100 yıllık detaylar demiş mesela. Kristal kapı kolları, pirinç menteşeler ve hala orijinal iskelet anahtarlarıyla çalışan kilitler evin dört bir yanına gizlenmişti diyor. Binanın Ohio Eyalet Üniversitesi yakınlarında yer aldığını belirten Steck, yatakların zamanında daha fazla öğrencinin kalabilmesi ya da gelen misafirler için alan kazanmak amacıyla yapılmış olabileceğini düşünüyor. Modern bir binadan bu tarihi daireye taşındığını belirten genç kadın, eski binaların karakterini ve bu tarz gizli sürprizleri yaşamayı çok sevdiğini vurguluyor. Tabii ki yine sürpriz sürprizdir, hani gizli mizli, ama mesela başka biz haberler okuduk, programı dinleyenler bilirler. Böyle bir duvar bulup mesela orayı açıp acayip altınlı maltınlı bir şeyler bulan çıktı. Hani bütün bunlar varken sen açıyorsun o kapıyı ve sadece bir yatak, katlanabilir yatak çıkıyor yani. Bundan tamam mutlu olma, ne kadar bir insan mutlu olabilir ki ya? Hani böyle kristal vazolar, altın vazolar, ne bileyim işte gümüş falan filan, paralar, eski paralar. Hani işte kraliyetten kalma. Hani insan böyle bir şey çıkmasını tercih eder.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Tuğba Yurt. Yine Sev Yine ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Reklam.

0: bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
7: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Saat 13.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de dolandırıcılık suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurarak, bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik dedi.
2: Spor.
1: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi

0: 14.151 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
6: Reklam.

Haftanın salısı başladı. Biz de bu salının tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günün en güzel saatlerinde, günün güzel haberleri ve tabii ki en çok duymak istediğiniz şarkılarla bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte paylaşacağımız bu iki saat boyunca ben Renem, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Günü birlikte keyiflendirelim. Hepiniz hoş geldiniz.

Bugün bahsedeceğimiz şeyler neler acaba? Hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız demiştik ya. Bakalım şöyle bir nelerden bahsedeceğimizi. Dünyanın en sevilen sokak tatlarından bahsedeceğiz. Türkiye listeye damgasını vurmuş 3 tane tatlıyla. Acaba hangi tatlılar listenin ilk onunda? Okula dönüş süreci hızlanıyor. Çünkü artık bu hafta mini mini birler okula hazırlık aşamasında okula başladılar. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Dolayısıyla çocukların uyku düzeninden bahsedeceğiz. Yavaş ebeveynlikten bahsedeceğiz. Uzun süreli siz de uyku sorunu yaşıyorsanız nedeninden bahsedeceğiz. Erteleme alışkanlığından, ertelemememiz gerektiğinden, tek bir tuşun hafızaya zarar verdiğinden, bağlanma stilimizin iş hayatında etkilediğinden bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasındaki en son haberler ve çok daha fazlası için kulağınız hayatın ritminde olsun.

Gittiğiniz yerin, gezdiğiniz yerlerin ilk önce tabii gitmeden önce, seyahatlere çıkmadan önce gidilecek, gezilecek yerlerini araştırıyorsunuz. Ama aynı seviyede de yiyecekleri araştırıyoruz. Yani hem gezmeyi hem yemeyi seviyoruz. Yeni lezzetler denemeyi seviyoruz. Tatmayı seviyoruz yeni lezzetleri. Sokak lezzetleri en çok dikkat çekenler arasında. Dünyanın en sevilen sokak tatlılarını Taste Atlas mercek altına almış ve sokak tatlıları arasında Türkiye'de listeye damgasını vurmuş. Şöyle bir baktığımızda listenin 10. sırasında Çekya'nın Trdelniki var. Fransa'nın krebi listenin 9. sırasında ki bizde pek çok yerde akıtma derler. Hatta Trakya'da çok da sevilir, çok da yapılır. Anadolu'da da yapılır, çok sevilir krep. Ama Fransa kapmış krep olarak bize sunmuş. Biz akıtma olarak onu zaten severek yiyoruz. Sokak lezzeti olarak bence satılmalı. Listenin 8. sırasında Fasın Sfenji var. Hiç tatmadım bilmiyorum ama tiramisu'yu hepimiz biliriz. İtalya'nın tiramisu'su 7. sırada. Bence sokak lezzeti değil ama onlar sokak tatlıları listesine yerleştirmişler. Ve lokmamız 6. sırada. Türkiye'nin lokması listenin 6. sırasında. Daha çok lokma yememiz lazım. Çok seviyoruz hepimiz. Baklava listenin 5. sırasında. Bence hak ettiği değeri görmemiş ve bence bir kez daha belirtiyorum altını çizerek sokak lezzeti değil aslında. Baklava böyle oturup tadını çıkarta çıkarta yememiz gereken bir lezzet. Ha sokak lezzeti derseniz evet böyle Maraş dondurmacıları vardır. Uzata uzata dondurmaları satarlar. O da listenin 4. sırasında. Türkiye'den 3 lezzet ard arda Taste Atlas'ta sokak lezzetleri sıralamasında yerini almış. Crème brûlée Fransa'da 3. sırada. İspanya'nın churros'u bizim genç işler severler. Aslında halka tatlısı olarak satıldığında çok fazla almıyorlar ama böyle çikolataya bandırıp churros diye tarçını yiyorlar. İspanya'nın tatlısı listenin 2. sırasında. Portekiz'in pastel de natası ise 1. sırada. Ümit edelim bir gün hepimiz bu yerleri gezip lezzetleri tadalım ve birebir acaba hangisi kaçıncı sırada kendi sıralamamızı yapalım. Peki sizin en çok sevdiğiniz tatlılar, sokak lezzetleri hangileri?

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi ve

belki denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki sosyal medya hesabında arkadaş aradığının ilanını verdi. Konser hazırlıkları sürecinde kendisine arkadaş arayan Aleyna Tilki sosyal medyadan ilan verdi. Yani aslında birazcık ironik, biraz trajikomik diyebiliriz. Çünkü dışarıdan baktığınızda bu kadar kalabalık bir çevreye sahip olan insanın arkadaşının olmaması imkansız. Fakat gerçekten dosta, gerçekten arkadaşa ihtiyaç duyduğunuzda da gerçek dostların, arkadaşların böyle kalabalıklar içinde olmadığını fark ediyorsunuz. Bir arkadaşta aradığı kriterleri sıralamış Aleyna Tilki. Onun kriterlerine göre komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven, üstün zekalı, karanlık tarafıyla barışık, özgürlük takıntısı olan birisi olsun istemiş. 18 Eylül'de Ankara'da vereceği konsere kadar kampta olduğunu da söylemiş. Konsere hazırlanmak için yeni bir arkadaş istiyormuş kampta yanına. Umarım bulmuştur. Sadece 10 günü kaldı.

Artık tabii okula dönüş hazırlıkları hızlanırken yavaş yavaş demiyoruz. Okul hazırlıkları artık başlamışken ne yapmak lazım? İlk önce uykuyu düzene sokmak lazım değil mi? Tabii yaz ayları boyunca uyku düzensizliklerinin önüne geçemedik. Çocuklar sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynadı belki de. Sabahlara kadar kitap okumayacaklarına göre yavaş yavaş uyku düzenlerini yerine getirmek gerekiyor. Yaz tatili boyunca pek çok konuda serbest kalan, yazın tadını çıkartan çocuklar ki düzenli disiplinli anneler zannetmiyorum ki o disiplinin dışına çıksın. Belirli bir uyku düzenine geçebilmek için şimdilik hazırlık yapmaya başlayacaklar. Bu uyku düzeni nasıl yeniden sağlanır diyorsanız çok kolay. Her gün böyle bir saat, iki saat geri çekeceksiniz. Çok da zor değil. Bir anda tabii ki çocuğun okul saatinde uyumasını beklemeyin. Bir saat, iki saat geriye çekerek bir hafta içinde toparlayabileceksiniz o uyku düzenini. Çocukların okul öncesi dönemindeki çocukların 13 saate kadar, ergenlik dönemindeki çocukların 9 ila 12 saat, ergenlerin ise 8 ila 10 saat arasında uyuması tavsiye ediliyormuş. Bu da aklınızda olsun. Ama tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla diyelim.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

hayatın sürekli çok hızlı akıp gittiğini düşünüyorsanız, evet hayat hızlı akıyor ama o hayatı hızlandıran biraz da bizleriz. Biraz daha yavaşlamak gerekiyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yetişemiyorsanız eğer, özellikle ebeveynlik konusunda yoruluyorsanız, uzmanlar yavaş ebeveynliği tavsiye ediyorlar. Yani hem kendinizi yavaşlatacaksınız hem de çocuğunuza yavaş ebeveynliği yansıtacaksınız. Yani şöyle söylüyorlar, takviminiz dolu olsa bile anın tadını çıkartacaksınız. Mükemmel olmayacaksınız. Aceleye getirmeyeceksiniz. En büyük anların küçük şeylerden, küçük anlardan geldiğini fark edeceksiniz. İster küçük, ister okul çağındaki çocuğunuz olsun, ister bir genç yetiştiriyor olun, yavaş ebeveynliğin herkese iyi geleceğini söylüyorlar. Sadece ebeveynlik değil, bu yavaş hayatı yaşayabilme olgusu da size de iyi gelecek. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Telefonunuzu sürekli kontrol etmeyin. Sürekli yetişeceğiniz bir işiniz varsa, erteleyebiliyorsanız o işleri biraz erteleyin. Daha öncelik olarak çocuklarınıza ve kendi hayatınıza bakın. Tabii olabiliyorsa. Peki bu saatlerde uyanık olursanız, bir de güne erken başlarsanız günü daha dolu dolu yaşıyorsunuz, unutmayın. Ya zaten şu sosyal medyadan biraz koparsak hayat biraz daha yavaşlıyor, fark ettiniz mi? Bence biraz dijital dünyadan uzaklaşın.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Şaban Konyar yaklaşık 22 gün Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Erbaa'da son yolculuğuna uğurlanarak yeğeni Büşra'nın yanına defnedildi. Tokat Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, mahalleler arası futbol ve 3-3 sokak basketbolu turnuvaları düzenleyerek gençleri spora teşvik etti. Futbol turnuvasında 10 takım 110 sporcu mücadele etti. Büyükler finalini Yazıcıoğlu SK kazandı. Minikler kategorisinde Süpernova şampiyon oldu. 3-3 sokak basketbolunda ise Perakende SK şampiyonluğa ulaştı. Turnuva boyunca 13 takım 123 sporcu yer aldı. Yazıcıoğlu, sportif etkinliklerin mahalle kültürünü güçlendirdiğini ve benzer etkinliklerin süreceğini belirtti. Aileler ve taraftarlar karşılaşmalarda takımları destekledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güney vilayetlerine düzenlediği saldırılarda 73 sivil yaralandı. Çatışmalar Taiz, Hudeyde, Marib ve Şebbe cephelerinde yoğunlaşırken sivil can kayıpları ve göç dalgası yaşandı. Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin ölümüyle sonuçlanan kazada ev hapsi verilen sürücü itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında somut delillerle suç şüphesi güçlendirildi. Avcılar'da iki grup Reşit Paşa Caddesi'nde bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayarak tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. 8 kişi sandalyelerle saldırdı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Bakırköy'deki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı büyüyerek başka mekanlarda çekilen 80 bin görüntüye ulaştı. Soruşturmada şirket sahibi, işletmeci ve satış yapanlar tutuklandı, inceleme devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde kürek sörfü yapan iki kişi akıntıya kapılarak denizde mahsur kaldı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edilen botla iki kişiyi geri kurtardı. Sağlık durumları iyi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları 10 bin kez simüle edilerek tur şansları ve final olasılıkları hesaplandı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 10 Eylül'de Çobani Stadyumu'nda ağırlayacak maçın hakemliğini İspanyol Jesus Gil Manzano üstlenecek. Roma Teknik Direktörü Gianpiero Gasperini Fenerbahçe maçında Nahuel Molina'yı ilk 11'e dahil etmeyi planlıyor. Arjantinli oyuncu son maçlarda hazır olduğunu gösterdi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Hafif yağmur görülecek. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim, yağış beklenmiyor, en yüksek sıcaklık 20 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak, yağış yok, en yüksek sıcaklık 19 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

yavaş yavaş okullar başlayacağı için çocukların uyku düzenini eski haline getirmek lazım diye bahsetmiştik. Ama işte sadece çocuklar değil, bizim de uyku düzenimiz önemli. Eğer yani yaz kış fark etmeksizin uyku sorunları yaşıyorsanız ve uyku sorunları kronik hale geldiyse, sürekli tekrar ediyorsa, nöroloji uzmanları uzun süre devam eden uyku sorunlarının zaman zaman Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini söylemişler. Bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyorlar. Uyku sorunlarını sürekli yaşamanın bu yüzden bir süreklilik haline geldiyse, uyku sorunlarınızı halletmek sadece size ait bir çözümle olmayabilir. Mutlaka bir uzmana danışmakta fayda var diye onu da hatırlatmış olayım. Çocukların uyku düzenini düzeltmeye çalışırken kendi uyku düzeninizi göz ardı etmeyin.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
4: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
4: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Erteleme huyunuz var mı? Yani sabah alarmı ertelemekten tutun da gün içinde yapacaklarınızı ertelemeye kadar, hayatta yapacaklarınızı ertelemeye kadar eğer erteleme huyunuz varsa size küçük bir hatırlatma yapacağım. Hani başlamak için, bir şeye başlamak için en iyi zamanı beklemek diye bir şey yok. En iyi zaman şimdiki zaman. Kendinizi en iyi hissettiğiniz zaman en iyi zaman. Başlamaya hazır hissettiğiniz an en iyi zaman. En iyi zaman diye bir şey yok, bu yüzden ertelemeyin. En iyi zamanı siz hayata geçireceksiniz. Başladığınız anda, yapmak istediğiniz şeye başladığınız anda en iyi zamanda başlamış oluyor. Unutmayın, erteleme huyunuzdan vazgeçin. Kendime de söylüyorum bunu. Peki, yeni bir gün daha başladı çoktan. O halde yapacaklarımızı ertelemeden bugün de yapabiliriz. Mesela belki de en iyi zaman bugündür.

Özel hayatınızda bir ilişkiye, karşı cinse, sevdiğiniz insana, yani bir kadın olarak konuşuyorum, sevdiğiniz adama diyeceğim, nasıl bağlanıyorsunuz? Ya da sevgili beyler, sevdiğiniz kadına nasıl bağlanıyorsunuz? Çünkü bağlanma stiliniz kariyerinizi dahi etkiliyormuş. Daha çok ilişkilerde öne çıkan bağlanma şekilleri zihnimizin çalışma şeklini değiştirip iş hayatımıza da yön veriyor olabilir demişler. Şöyle bir bakalım hangi bağlanma stiline sahibiz ve bunu geliştirmek, değiştirmek için neler yapabilmemiz, neler yapmamız gerekir? Yeni bir projeyi üstlenmeniz gerektiğinde hayır demeniz gerektiğini bilmenize rağmen hayır diyemiyorsanız, İyi işvereniniz raporunuzun yeterince iyi olduğunu söylediğini biliyorsunuz ama onu mükemmelleştirmek için gece yarısına kadar çalışıyorsunuz. Belki de daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu tarz hareketler bağlanma stiliyle alakalı ve dolayısıyla iş yerindeki başarınızı da etkiliyor. Bir kere kaygılı bağlananlar var, kaygılı saplantılı bağlananlar var. Başkalarını üzme korkusu, kaygılı bağlanma stiline sahip bireyleri harekete geçiyormuş. Genelde verimsiz davranışlara yol açıyormuş. Her şeye tamam demek gibi. Her şeye tamam dememek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Acele karar vermemek lazım. Her şeye evet dememek lazım. Kayıtsız kaçıngan bağlananlar varmış. Onlar da sadece kendilerinin akıllı olduğunu düşünüyorlarmış. Bu yüzden karşı tarafa güvenmiyorlarmış. Dolayısıyla en mükemmel şekilde işini yapmaya çalışıyorlarmış. Ne yapmak lazım? Diğer insanların da haklı olacağını düşünmek lazım. Böyle korkulu kaçıngan bağlanmaya sahip insanlar da daha ziyade sıkışmış hissediyorlarmış kendilerini. Mailleri hemen açıyorlar, hemen cevaplıyorlar. Yani bir korku içerisinde, bir kaygı içerisinde yaşıyorlar iş yerinde de. Biraz sakin kalmak gerekiyor. En azından biraz daha sakince cevaplamak gerekiyor mailleri. Hani yapacağınız buysa, güvenli bağlananlar ise iş yerinde genelde en başarılı insanlar diyorlar. Dolayısıyla kişisel hayatınızdaki partnerinize bağlanma şeklinize şöyle bir bakıp iş yerinizdeki kariyer hedeflerinizi ona göre belirleyin diyorlar.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

biliyorsunuz insanoğlu hep istediği şeye kolay yoldan ulaşmak istiyor. İstediğimiz kiloya kolay yoldan ulaşmak istiyoruz mesela. İşin maddi kısmını geçiyorum. Eğer zayıflama konusunda zayıflama iğnelerinden destek almayı düşünüyorsanız hiçbir zaman tasvip etmedim. Az yiyeceksiniz, sabırlı davranacaksınız, diyet yapacaksınız, hareket edeceksiniz. Kilo vereceksiniz tabii ki o zaman. Ama böyle yok iğne olayım, hap alayım, yok toz içeyim vesaire, ameliyat olayım onlarla gelen kilo verme işlemleri sonrasında tekrardan sıkıntı oluşturabiliyor. Ya tekrardan kilo alıyorsunuz ya da bu kullandığınız ilaçlar vücudu yıkıma uğratıyor. Aynı şeyi de söylemişler. Mucize zayıflama iğnesi olarak popülerlik kazanan bu yöntem hızla kilo vermek isteyenlerin gündemine otursa da zahmetsizce kilo verdirdiği iddia edilen iğnelerin zamanla vücudu yıkıma uğratabileceğini söylemiş yapılan araştırmalar. Özellikle pek çok ünlü tarafından da kullanılsa bu ilaca ihtiyacı olmayanların vücudunu yıkıma uğrattığını ortaya çıkartmışlar. Yani sadece zayıflamak için değil aslında bir tedavi için kullanılıyordu bu iğneler. Sonra zayıflama iğnesi oldular ama tedaviye ihtiyaç duymayanlar sadece zayıflamak için kullanıyorlarsa zamanla vücutlarında problem yaşıyorlarmış. Yani her hızlının bir kötü sonu vardır diyeyim ben de bu yüzden. Biraz sabır, çokça azim ve yeteri kadar hareketle istediğiniz kiloya kolayca ulaşabilirsiniz aslında. Sadece isteyin yeter.

Güzel bir salı günü dedik. Tabii günü güzel yapan bizleriz. Tabii sizlersiniz. Günü güzel yapan bugünün en sevdiğiniz şarkıları, bugünün güzel haberleri oldu. Günün iki saati boyunca hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyodaydım. Peki şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Mikrofon başından ayrılacağım ama siz hayatın ritmi sonrasında da en sevdiğiniz şarkılarla bugünün tadını çıkartmaya devam edin. Yarın yine günün en güzel saatlerinde, yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de dolandırıcılık suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurarak, bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik dedi.
2: Spor.
1: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Lütfen sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
1: 4 numara.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: kaçacak. En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi'nde silahlı kavga yaşadı. Bir kişi bacağından yaralandı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Taşlı Çiftlik Kampüsü'nün elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santrali karşılamaya başladı. Milletvekili Yusuf Beyazıt yatırımın önemli ve örnek olduğunu belirtti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Attas Çağlayan bıçaklanarak öldürüldü. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sanık Efe'ye 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Olay kavgadan kaynaklandı, iddianamede ağır suçlar yer aldı. Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazada ev hapsi verilen sürücü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Aile bu karara itiraz etmişti. Soruşturma sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın Mısır'da El Alamein Uluslararası Hava Gösterisi'nde piramitler üzerinde gerçek gösteri uçuşu yaptığını paylaştı. Milli voleybolcu Sinan Cenk Kısal, İstiklal Marşı'nı okumasına gelen eleştirilere güçlü yanıt verdi. Türkiye'de doğmasa da kendini Türk hissediyor, eşinin de Türk olduğunu belirtti. Marş ona güç veriyor. Avcılar'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek tekme ve yumruklarla sürdü. Restoran sandalyeleriyle birbirlerine saldıran 8 kişi çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Olay kameralara yansıdı.
0: Spor.
1: Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı aldı. Başkan Serdal Adalı Ekim ayındaki seçimlerde yeniden aday olacak ve yönetim listesini değiştirmeyi planlıyor. Galatasaray'da Sporting Lisbon maçı öncesi kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın ilk 11'de olmama ihtimali belirdi. Bichiabu ise ilk 11'de oynama şansı yakaladı. Savunma tercihi netleşmedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni 5-0 yenerken Muhammed Salah 4 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 82 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olurken en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sivas'ta yarın hava açık ve güneşli geçecek, sıcaklık en yüksek 24 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli yaşanacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu'na katıldı. Yılmaz, insan haklarını evrensel bir değer olarak savunan herkes, Müslümanların inancını, kimliğini ve ibadethanelerine hedef alan saldırılar karşısında da aynı açık ve kararlı tavrı almak zorundadır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında 2018'den bugüne kadar açılan kurslarda 471.734 kadın okuma yazma öğrendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduğumuz sağlık okuryazarlığı ulusal eylem planı kapsamında okullardan kışlalara, huzur evlerinden sağlık kuruluşlarımıza kadar 81 ilimizde 12.182.000 vatandaşımıza doğrudan ulaştık, dedi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme sanık E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etmeyle zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la açığa alınan 4 polis, rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Orman Genel Müdürlüğü Eylül ayının ilk 8 gününde Türkiye genelinde 146 orman yangını ve 260 orman dışı alan yangını çıktığını duyurdu. Spor. Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, 1 bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un, Doğu Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi. Radyo
1: Saat 18. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi'nde silahlı kavga yaşadı. Bir kişi bacağından yaralandı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Taşlı Çiftlik Kampüsü'nün elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santrali karşılamaya başladı. Milletvekili Yusuf Beyazıt yatırımın önemli ve örnek olduğunu belirtti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Antalya ve Adana'da orman yangınları sürüyor, tahliyeler yapıldı, elektrik kesintileri yaşandı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederken vatandaşlar destek verdi, hayvanlar kurtarıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İngiltere, Fransa, Kanada ve 9 Avrupa ülkesi Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasak getirme kararı aldı. Ülkeler yerleşimlerin genişletilmesini durdurulmasını talep etti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin Mısır'da piramitler üzerinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun yapay zeka değil gerçek olduğunu paylaştı. Gösteri tarihi miras üzerinde cesaretin eseridir. İstanbul'da muhasebe müdürü Mesut Ağ, 5 yıl boyunca şirkete ait 122 milyon lirayı zimmetine geçirerek çaldı. Şüpheli ve 18 suç ortağı yakalandı, suç gelirlerine el konuldu. Mesut Ağ pişman olmadığını söyledi. Avcılar'da Reşit Paşa Caddesi'nde iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü. 8 kişi birbirine tekme, yumruk ve restorana ait sandalyelerle saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Spor. Türk Hava Yolları 1 Haziran 2027'den itibaren Liverpool Futbol Kulübü'nün ana partneri olarak işbirliğine başlayacak ve sponsorluk anlaşması duyuruldu. Sporting Lisbon kalecisi Rui Silva Galatasaray karşılaşmasını en önemli maç olarak değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi performansını ve takımın güçlü savunmasını vurguladı. Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunu açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonu turnuvada mücadele edecek oyuncuları belirledi ve kamuoyuna duyurdu. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6858 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olurken en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sivas'ta yarın hava açık ve güneşli geçecek, sıcaklık en yüksek 24 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli yaşanacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Bana yaklaş bir tanem.
1: Reklam.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizlere.

0: Bizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira. 3 adet çorap 50 lira. Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira. Tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira. %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil. Açılışa özel sadece 899 lira. Ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
3: Reklam. Radyo

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: kon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internet.

0: internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

petrol ocak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Efendim sizinle olmayı ve sizinle güzel şeyler paylaşmayı çok seviyoruz. Ne mutlu ki bugün de yine bir aradayız. Şarkılar Bizi Söyler programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız Şarkılar Bizi Söyler programında yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için yine karşınızdayız sanat müziği eserlerimizle beraber. Bugün de yine keyifli ve çok güzel eserler belirledik. Sadece bizlerin seçmiş olduğu eserler değil, sizlerden gelen güzel eserlere de yer vereceğiz. Ama yine bizlerin belirlemiş olduğu güzel bir Hasan Eylem şarkısı kulağınızda olacak.

Dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, sanat müziğimizin en iyi şarkılarını, en iyi yorumları ve yorumcuları sizlerle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Şimdilerde bir Emel Sayın eseri ağırlamak istiyorum. Emel Sayın'ın 90'lı yıllarda popüler olan şarkılarından ve yorumlarından bir tanesi. Sen Dünyalar Güzeli diyecek sanatçımız.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izle.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

sevgili dinleyicilerimiz, hayatınızda sevgi kavramı varsa eminim ki her şeye güzelliklerle bakıyorsunuzdur. Ve her şeyden önce müzik varsa hayatınızda, yine sevgi ve güzellik hayatın ön planında olan durumlardan oluyor. Şarkılar Bizi Söyler programında sevgi ve güzelliği bir araya getirdiğimiz şarkılarla devam ediyoruz efendim. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi ise Turan Taşan'a ait olan bir eser Ayşe Tunalı'nın sesinden geliyor. Ne aşk kaldı ne de iz diyor sanatçımız.

Sevgili dostlarımız, gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Sanat müziğimizin en özel eserleri Şarkılar Bizi Söyler programında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Farklı yorumlardan ve farklı seslerden bir tanesi Nejat Alp yorumundan paylaşacağız efendim. Agora Meyhanesi diyecek sanatçımız.

Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler devam ediyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: alırsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Bir gün gideceğim buradan, kimse bana kızmasın. Ben memnunum bu hallerden, kimse gönül kalmasın.